Bu arada da yürütüldü. Benim bir sağlığım yok. Bu arada da yürütüldü. Bu arada da yürütüldü. Şehir. Bu arada da yürütüldü.